0: Ondan da koş avukatlar.
1: Şavaş. Şere. Mal paran yanır.
2: Çok umdular.
0: Ağırın cebine bak! Helal kors! Gel cebine!
3: Meri bodu da dekli pagıl hocaygi. Meri sinirinize karışı desin ki o da değil.